Arşı mama ne çatırsın, tahtıl marra, şovay maşına, asıl bari jangarlaşım. Amga joga sacil çıngı, alha söbürü tümşü tümşü, altın zeyğın joge yemşü, amdın dara tartar gınca. Şingan ırtın namga gıdıkşın şitne tohtın tartar gıdı, sarın narın gelvgan gönlün mağlı dağının tonu bal çıngı. Şandıs torgun gürbül yolma, şirin avca durbi çıngı, seyhallami açın şıngı, çayşangara camına tümşü. Odun targa morul gışın bombus bombus alha tınca Borhın emirri dorsullama bontis soğuka tünnül çöngcö Bosulun te tınte güge tık kuhutun zeyhın şamlar gıdışın Bakşı yamgılla di ünte tınte dine dalda di Ünüfti narnar gıdışın çö Orgın mırnar gıdışın çö Eşin gürni umır himo Gıldım yeptil kardım yimgı Gıdkalin osi odun yimgı Uru dağstay oldun yimgı Basılın çözüldüğüm ha. Asın gacırı hürhiyen uyda arbın neyemin agoyte yemşu agoya valga şutırdı yem ha. Ergun mürni buhtuk, tere mıhtu lan bal horan, ayol bu dil iso gön, bohta erni ırgıt başatın hamılgar, yirhin turuyt bülgül yüzü. Ütkan hollos irsiyim, ınılgan yır tolsiyim, bülgürin tengim bosiyim, de ucilga dıl sansiyim. Ündüs tünne hılbır mayga, ucuştanar olone, ınhamır, mən mıhtu nerçinli bülgül yüzü.

merhemi, hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahmanım Ali. Ali, Ali, Ali.